0: Beşinci başına bazı şarkı arka arkalı zarı kadar kadar da zaka sana uzak uzun da zor kopa hoppalı da hor kuşka üç kere zaka yoktu matuman uzun uzun bekin bekin izi beni çalın çalın uzun şahı kızı tam kızı taş bir
1: State ascoltando RVM Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!